Sanam diye tamce sevanye dolne nebe canam tamce Gevana çi balap çubayı seben sole

Samsun doje raga yege don gömel pasam bongi Pübayi dame çabe yanye nave gelişibe bemo Zungörce mame çengi basam düzince Çeme yondu sonşe arve yan Dendi nurbün davsam Pampunce namge sina ravdu Zekroci Şisi kanri medo arve çe Bögra sonşem düve mencon so Luni dasre naven jogi ki naço mümbe yüle. Ge gyoroji kanjong sönam gadyo naveci. Pajon chana ravgara bemonze. Sembin jogi yijem migi. Dere rabden dorji bündar.

Sanam diye tamce sevanye domne nebe canam tamce gevanaçi balap çubayi seben sole.

Amanem demeğun. Sanam deyit hamcesi vayni domne nebe canam hamcesi. Gevanaçi balap çubayi seben soli.

Samsun doji raga yegi don gyome pasam pungi pübayi dame çabe yanye nave re gelişi be bemu zungyoji mame çengi basam düzinci Çeme yondu sonşe arve yan Dendi nurbün davsam Pampunce namge sina raldu Zekroji Şisi kanri medo arve Bögra sonşem düve mencosu Lunyin dasre naven jogi ki naco mümbe yüle. Gegyoroji kancong sönam kadön naveci. Pajon çana ravgara bemonzi. Sembin jogi yiyeceğim. Migi dere rabden dorji bündar.

Amanem demeğum. Sanam deyit hamcesi vayni domne nebe canam hamcesi. Gevanaçi balap çubayi seben soli.